0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol!
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22

0: 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.

0: mekanlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: program. Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta. Vavakars.
1: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

iyi sabahlar, iyi haftalar herkese. 15 Haziran 2026 Pazartesi, yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün hareketli bir hafta sonu geçirdik. LGS sınavı, ardından Amili Futbol Takımı'nın ilk Dünya Kupası maçı. Yenilgiyle başladık ama olsun, şimdi gözler cumartesi oynanacak Paraguay maçında. Babalar Günü haftasına girdik bir yandan da. Pazar günü 21 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü. Hepsinden yayın içinde söz edeceğim. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar pazartesi sabahınıza ve Kral Pop Radyo şarkılarına eşlik edeceğim. Hadi başlayalım yeni haftaya.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Hindistan, Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ancak çıplak ayakla oynamalarına izin verilmediği için müsabakadan çekilmek zorunda kaldılar. O zamandan beri Hindistan hiçbir Dünya Kupası'nda yer almadı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: toptan birini kazanma şansı.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
5: Nazarlar değmesin.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Haziran.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

Yaz yağmurları dönemine giriyoruz şimdi de, biliyor musunuz? Hafta sonu cumartesi İstanbul'da hava şahaneydi aslında. Kapalı, yağışlı, serin, böyle mis gibi bir hava vardı. Hakikaten nefes aldık o inanılmaz Afrika sıcaklarının ardından. Uzmanlar hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağını, doğu kesimlerde de 5 ila 7 derece azalacağını söylüyor bir yandan da. Doğu Akdeniz'in üç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz için de kuvvetli yağış uyarısı var. İstanbul'a yeni haftada yaz sıcakları geliyor. Bu arada AKOM'un yayınladığı haftalık hava raporuna göre sıcaklıklar 32 dereceleri görecek ama hafta sonu İstanbul'a yağış gelecek. Hafta boyunca yükselen sıcaklıklar hafta sonu ani bir değişimle yerini yağışlara bırakacak. AFAD'ında 22 il için yağış uyarısı var. Ya bir öyle bir böyle ne yapacağını, ne giyeceğini şaşırıyor insan ama hafta sonu ve Babalar Günü planlarınızı buna göre yapın bence aklınızda.

24 yıl beklediğimiz bir gündü dün. Milli futbol takımımız 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçını Avustralya ile oynadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Yenilgiyle başlamak biraz hayal kırıklığı yarattı tabii. Sosyal medyada çok konuşuldu. Montella çok eleştirildi. Ama burada suçlu aramak yerine cumartesi günkü maça odaklanmakta fayda var. Zira hatırlatmak lazım, 2002 yılında dünya üçüncüsü olduğumuz Dünya Kupası'nın ilk maçında da Brezilya'ya 2-1 yenilmiştik. Ha, Brezilya da dünya şampiyonuydu ama Avustralya öyle değil deniyor falan filan. Şimdi belki bu ilk yenilgiler bizi daha çok kamçılıyordur diye düşünelim. Biraz daha yapıcı yaklaşalım konuya. Cumartesi günü Türkiye saatiyle yine sabah 06'da oynanacak Paraguay maçı için milli futbol takımımızı desteklemeye ve onlara moral vermeye devam ediyoruz. Sürekli eleştiriyi ve negatif konuşmayı bir kenara bırakalım bence.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Koçakla Festival

İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

Başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzaklanan bitir, garibiyet yetir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
2: Damat. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bankam Bank, kartıma bin.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geç.

0: ödeyeceksiniz. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son çerileri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye güvenliğe geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar güvenliğe geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes güvenliğe geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Deniz mevsimi başlamak üzere, yani kimileri için elbette çoktan başladı ama sanki okulların kapanmasıyla böyle tam olarak deniz sezonu başlıyormuş gibi geliyor bana. Şimdilik haftaya cuma günü 26 Haziran'da kapanması bekleniyor okulların. Tatil planları çoktan yapılmıştır ama asıl önemli olan diyetler sertleşti diye anlıyorum. Yaz aylarında sıcaktan gerçekten zaten fazla yemek yiyecek halimiz kalmıyor. Hatta bu yaz daha da kalmayacak gibi görünüyor ama uzmanların bazı önerileri var tabii, hatırlatmak istiyorum. Her türlü yeniliğe rağmen Akdeniz diyeti hala uzmanların gözdesi. Yaz günlerinde akşamlar uzadıkça yemek saatleri de gecikiyor ya, buna bir çözüm bulmak lazım. Tabii kahvaltının asla atlanmaması gerektiğini altın çiziyor yine uzmanlar. Önerilen besin grupları da yüksek sıcaklıklar nedeniyle su içeriği yüksek besinler. Mesela yaz meyveleri, karpuz, kavun, şeftali, kayısı, erik, salatalık, domates ve yeşil yapraklı sebzeler hem su hem vitamin açısından zenginler. Yoğurt, ayran, kefir gibi fermente süt ürünleri yaz aylarında hem serinletici hem besleyici alternatifler arasında. Bulgur, yulaftan tahıllı ürünler uzun.

uzun süre tokluk sağlayarak gün içinde ani açlık krizlerinin önüne geçiyor ve elbette protein olmazsa olmaz balık, yumurta, kuru baklagiller ve yağsız et çeşitleri yaz sofralarında dengeli şekilde yer almalı diyor uzmanlar. Hatırlatmak isterim.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Pop Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 15 Haziran Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. 107 gündür süren savaşı bitirecek anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Amerikan Başkanı Trump anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a da teşekkür etti. Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı, Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. Geçen salı günü CHP grup toplantısı öncesi yaşanan gerginliğin ardından meclis yönetimi yeni bir adım attı. Güvenlik Koordinasyon Kurulu siyasi partilere salon kapasitelerini hatırlatan bir yazı gönderdi. Yazıda büyük grup toplantı salonunun 630, küçük salonunsa 352 kişilik kapasiteye sahip olduğu hatırlatıldı. Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit polis henüz 17 gün önce ikinci kez baba olmuştu. TOKİ'nin 64 ildeki yeni konut kampanyası bugün başlıyor. 20 bin konut kurasız satışa sunulacak. Ankara'nın ikinci havalimanı bugün açılıyor. Yenilenen Etimesgut Havalimanı artık Ankara Havalimanı olarak hizmet verecek. Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara az bulutlu 26, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 31, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
3: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: A milli takımın 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması dün sabahın erken saatinde tüm yurtta meydanlarda izlendi. Futbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Ancak Ay Yıldızlılar ilk maçında D grubunda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. A milli takım ikinci maçında cumartesi günü sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak. 4 maçla sürecek. Türkiye saatiyle 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, 22'de Belçika Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan Uruguay, 4'te de İran Yeni Zelanda maçları var. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Filenin Efeleri Kanada'yı deplasmanda 3-2 yendi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artıyor. Marmara'da rüzgar hafifledi. Ege'de sert esen karayel serinlik sağlıyor. Akdeniz'de de lodoslu hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Su baskınlarına dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolu Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haftanın konserlerine bir bakalım. 17 Haziran'da Köfün Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşacak ki 2 yıldır ayrıydı grup üyeleri biliyorsunuz. Bu konserde kısa bir aranın ardından bir araya gelip hayranlarıyla buluştukları ilk konser olacak. Ve Chris Isaak 18 Haziran'da Ankara'da Türk hayranları için sahnede olacak. 20 Haziran'da da İstanbul'da Harbiye Cemi Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde olacak. 17 Haziran akşam İstanbul Modern'in seyir terasında şahane bir etkinlik var. Ben de orada olacağım. Müzenin Boğaz ve o tarihi yarımada manzarasına açılan terasında mum ışığı atmosferinde müzede Müze Candle etkinliği gerçekleşecek. Gecede müzik, mimari ve sergi deneyimi aynı program içinde bir arada. Emel Sayın'ın 17 Haziran'da aslında Harbiye Açık Hava'da bir konseri vardı ve fakat sanatçının sağlık sorunları sebebiyle ertelendi biliyorsunuz. Vertigo rahatsızlığı nedeniyle 3 aylık bir tedaviye başladığını duyurdu Emel Sayın Haziran ayının başında. Geçmiş olsun diyor. Yeni konser tarihlerini de sabırsızlıkla bekliyoruz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda bu akşam H grubunda saat 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, gece 1'de ise Suudi Arabistan Uruguay karşılaşmaları var. G grubunda ise akşam saat 22'de Belçika Mısır, sabaha karşı 4'te ise İran Yeni Zelanda maçları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
4: Gelecek şimdi yollarda.
5: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla

0: imparslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzaklar anlatır, garibiyet edin.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Biyot garaj yolu
1: ekspertiz. Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

0: başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Kaliteli kahve çekirdeklerini

Milli futbol takımımız 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçında dün sabah Avustralya ile mücadele etti. İlk maçımızda yenildik ama olsun, 2002 yılında dünya üçüncüsü olduğumuz Dünya Kupası'nın ilk maçında da Brezilya'ya yenilmiştik. Milli futbol takımında sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Kenan Yıldız yedekler arasındaydı biliyorsunuz. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Vancouver'daki 52.500 kişilik kapasiteye sahip BC Place stadında, ki hakikaten çok iyi bir stadyummuş, tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar vardı ve Vancouver'daki Türk taraftarların maç öncesi görüntüleri de inanılmaz konuşuldu dünyada. Şehri kırmızı beyaza bürdük adeta. Barış Alper Yılmaz'ın da saç stili epey bir konuşuldu. Barış Alper Mohikan saç kesimi tarzıyla sahaya çıktı. Milli futbol takımının üçüncü olduğu o 2002'deki Dünya Kupası'nda da Ümit Davalan'ın saçıydı o kesim, biliyorsunuz. Bir de tabii maçın en çok konuşulan karesi de Kerem Aktürkoğlu ile Avustralya savunması arasındaki o boy farkının net olarak gördüğümüz fotoğraf. Avustralya'nın savunma hattında görev yapan oyuncuların boyları epey uzunmuş. Basketbolcu gibiler. 1.90, 1.98, 1.94 olarak değişiyor boyları. Ya söyleyeceklerim bu kadar ama cumartesi günü Paraguay maçına odaklanıyoruz ve şimdiden milli futbol takımımıza başarılar diliyoruz.

Kral.com.tr'den birkaç müzik haberi aktaracağım. Ümit Sayın sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor biliyorsunuz. Ümit Sayın'ın hafızalarımıza kazınan o eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladı. Ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi de 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran. Var mı hatırlayan, var mı unutan daha doğrusu. Daha önce bir Ümit Sayın albümü kapsamında Gökhan Türkmen, Berkay Rubato ve Bengü ile gerçekleştirdiği düetleri müzikseverlerle buluşturmuştu Ümit Sayın. Bu kez de Koray Avcı ile bir araya gelerek kariyerinin en sevilen eserlerinden birini, Hicran'ı gündeme taşıdı ve Blok 3 konserine çok az bir zaman kaldı. 28 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda La Catedral adını verdiği dev bir konserle sahneye çıkacak Blok 3. Ayrıntılara da sosyal medya hesaplarımızdan ve Kral

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Koçakla Festival.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
2: Zazazoo. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
8: ADB noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
6: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
7: 25 yıldır sana maksimum.
8: Performans tutkunlarının tercihi Volvo bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
9: Gelecek şimdi yollarda. Wolf.
10: Pop, pop, kral pop. Koçaklı Festival.

15 Haziran 2026 Pazartesi, bugün ayı yarıladık. Yepyeni bir haftaya başladık. Geri sayım başladı hem Babalar Günü'ne hem artık okulların kapanmasına. Bu pazar 21 Haziran'da Babalar Günü kutlanacak. Önümüzdeki hafta Cuma günü 26 Haziran'da da okullar 2026-2027 eğitim öğretim dönemini tamamlayacak. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Öykü Güler Sönmez ben, yavaş yavaş müsaade istiyorum. Cumartesi günkü Paraguay maçına odaklanıyoruz. Milli takımımızın moralini bozmuyoruz. Dünkü maç dünde kaldı. Artık konuşulanlar konuşuldu, yazılanlar yazıldı, çizildi sosyal medyada. Daha fazla köpürtüp köpürtüp aynı şeyi konuşmakta bir mana yok gerçekten. Cumartesi günkü maç için de kolaylıklar diliyoruz ve şimdiden başarılar diliyoruz bizim çocuklara. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşça kalın. Şahane bir pazartesi olsun.

tek reklam. Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al. Vava Cars. Tek reklam.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 15 Haziran Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Pakistan Başbakanı duyurdu, ABD ile İran anlaştı. Bu haber şu dakikalarda pek çok sitede manşette. Pakistan Başbakanı Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyurdu. Resmi imzalar 19 Haziran'da İsviçre'de atılacak. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz'ün açılacağını ve ablukanın kalkacağını söyledi. Anlaşmayı doğrulayan İran, mutabakata Lübnan'ın da dahil olduğunu duyurdu. Devam edelim Hürriyet'le. Manşet Hürriyet'te, sonunda anlaştılar, savaş 107. günde bitti. İran'daki savaşı bitirecek uzlaşmaya bugünün ilk saatlerinde varıldı. Amerika ve İran'dan temsilcilerin katılımıyla Cuma günü İsviçre'de resmi imzalar atılacak. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kalkıyor. Sabahın manşetine bakalım. Siyonist sapkınlığa antisemitizm kalkanı. New York'ta 71 Yahudi kız öğrencinin gizemli tünelde kaybolması birçok soruyu gündeme getirdi. Batı medyası 2024'te sinagog altında bulunan korkunç tünelleri ve Epstein sapkınlığını hatırlattı. Siyonistler ise yine antisemitizm kalkanına sarıldı. Yensen de yenilsen de seninleyiz. Sabahta logonun yanındaki başlık, 24 yıllık hasretin ardından milli takım Dünya Kupası sahnesine çıktı. Tüm Türkiye tek yürek oldu, meydanlar doldu taştı. İlk maçta Avustralya'ya 2-0 yenildik, ancak pes etmeyiz, biz bu gruptan çıkarız. Geçelim Milliyet gazetesine. İşte Türk milleti, Milliyet'in manşeti. A milli futbol takımı Dünya Kupası'nın ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 yenildi, ama pazar sabahı saat 7'de ekran başına ve meydanlara koşan milyonlar Türk futbolunun en büyük galibiyetinin hala ortak heyecan olduğunu gösterdi. Salı krizi kapıya dayandı. Bir başka başlık ilk sayfadan. CHP'de mutlak butlan sürecinde bir kez daha salı krizi kapıya dayandı. Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısı yapıp yapmayacağı konusunun netleşmediği, grup toplantısı yapmayabileceği konuşuluyor. Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için toplanan 850'yi aşkın imzayı salı ya da çarşamba genel merkeze vermeyi planlıyor. Ve Sözcü gazetesi, açız diyene dayak manşet. Memlekette hem kendi hakkını hem milletin hakkını aramak suç oldu. Ankara'da öğretmenler geçinemiyoruz, atanamıyoruz, sesimizi duyuramıyoruz dedi. Meclise yürümek istedi, ancak polis gazla, kalkanla, gözaltılarla engelledi. Sendika başkanı Eren Edebali ve tip Ankara İl Başkanı Fırat Çoban'ın da aralarında olduğu 40'tan fazla eylemci gözaltına alındı. Kalkanlı engelleme kamuoyunu ayağa kaldırdı. Eğitmenlerimiz insanca yaşam, adalet istiyor, karşılığında gaz sıkılıyor, yazıklar olsun tepkileri yağdı. Ve TRT Haber, Ankara Havalimanı açılıyor. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı bugün Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.
0: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın, mutlu haftalar. Evet, Arzu Kaya karşınızda. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ufak bir tatil yaptım, enerjimi topladım, bomba gibi karşınızdayım. 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 15 Haziran 2026 Pazartesi. Pazartesi gününü sevmeyenler kulübüne de hoş geldiniz. Ama ben bu kulüpte değilim. Eğer bu kulüpte olanlar varsa lütfen radyolarınızın sesini biraz daha yükseltin. Çünkü Pazartesi gününü size sevdiren program şu an başladı. Haydi bu yolculuğa siz de benimle birlikte gelin. Günaydın Türkiye.

0: tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru
2: hava uzmanı. Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot Garaj
5: Şoto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 200

0: 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: an yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Alışveriş gücü. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Dün sanıyorum bugüne kadar en erken uyandığımız pazar gününü yaşadık. Muhteşem bir karşılaşma izledik. Heyecandan yerimizde duramadık. Amirli futbol takımımız 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk rakibi olan Avustralya karşısında 2-0 mağlup oldu. Olsun, nazarlık diyelim. Bu ilk maçta onlara avans vermiş olduk. İkinci maç 20 Haziran'da. Millilerimiz Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Bizim çocuklara başarılar diliyoruz ve sizinle gurur duyuyoruz. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiklerinizle bu güzel pazartesi sabahına devam ediyoruz. Bizimle kalın.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. WhatsApp mesaj hattından dinleyicilerimiz bana ulaşıyorlar. Arzu tatil yaramış, sesine yansımış diyorlar. Evet, haklısınız. Tatil gerçekten de yaradı. Dinlen

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde Ceku 7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu Ceku 7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla Ceku 7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da. Mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
11: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: Bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
16: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
17: Bütün filicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Bamit poşetli bütün filicin kilosu 99 lira 95 kuruşa.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Hadi gelin sosyal medya dünyasına gidelim. Instagram'da yine çok güzel değişiklikler var. Kullanıcıların profil görünümünü tamamen değiştirecek yeni özelliği Instagram kullanıma sundu. Artık kullanıcılar daha önce paylaştıkları gönderilerin yerlerini değiştirebilecek. Profil ızgaralarını istediğiniz gibi düzenleyebileceksiniz. Böylece öne çıkartmak istediğiniz fotoğraf ve videolar üst sıralarda gözükebilecek. Bence bu harika bir özellik oldu. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz, en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. İşte onlardan biri. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vavakars. Reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artıyor. Marmara'da rüzgar hafifledi. Ege'de sert esen karayel serinlik sağlıyor. Akdeniz'de de lodoslu hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toros

0: Mevki ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Su baskınlarına dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Şu anda trafikte olan tüm dinleyicilerimiz, kırmızı ışıkta bekleyenler, serviste işe gidenler, direksiyon başında mesai yapanlar, yolunuz açık, enerjiniz bol olsun. Hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Pop'un kralı K-Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz yeni saatte de devam ediyor. Evet, son saate adım attık. Bir saat daha sürecek birlikteliğimiz ve şöyle listeme baktığımda birbirinden güzel şarkıları ard arda dinleyeceğinizi görüyorum. İşte o şarkılardan biri Serkan Nişancı, Eller Üzer.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Mısırlı kaleci 2018 yılında Rusya'daki Dünya Kupası'na 45 yaşındayken katıldı. Ayrıca turnuvadaki son maçında Suudi Arabistanlı Fahad Al-Muwallad penaltı vuruşunu kurtaran Hadari, turnuva tarihinde penaltı kurtaran en yaşlı kaleci unvanının da sahibi oldu.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

oldukça hareketli ve heyecanlı bir hafta sonu tatili geride kaldı. Maç heyecanı ve LGS heyecanı. Evet, Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce öğrenci geleceğe açılan önemli kapılardan biri olan LGS heyecanını yaşadı ve artık o defter kapandı. Şimdi sonuçları bekliyoruz. Kimi sınavdan mutlu çıktı, kimi keşke şu soruyu farklı yapsaydım diye düşündü. Ama unutmayın, bir sınav bir çocuğun değerini ve potansiyelini belirlemiyor. Şimdi biraz dinlenme, biraz nefes alma zamanı. Sonuçlar 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Sınava giren tüm öğrencilerimizi, emekleri ve mücadeleleri için yürekten kutluyorum. Gönlünüzdeki liselere yerleşmenizi diliyorum. Ve bu şarkıyı size armağan ediyorum. Emre Fel ve Fantakat işbirliğiyle Bir Güldüm Pop'un Kralı'nda.

0: ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2.130.000

0: var. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
1: Ağlarımızdan buraları çıkamaz yorgun dizleri. Tükendim, hem ilacım hem zehrimsin.
0: Bu özel gecenin biletleri biletinial.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

kısa bir tatilin ardından yayınıma ne kadar çok özlemişim ve tabii ki sizleri de. Ama şunu da anladım, sizler de beni özlemişsiniz. Teşekkür ediyorum mesajlarınız için. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım, çok seveceğiniz şarkılarımla. Lütfen kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Kral Pop Radyo'da kalın. Çünkü en sevdiğiniz radyo programcıları, en sevdiğiniz şarkıları Kral Pop Radyo aracılığıyla çok yakınınıza taşımaya devam edecekler. Mutluluk ve sağlık yanınızda olsun. Hoşça kalın.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla sabah kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
1: Tek reklam.

0: tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Kahve keyfiyle Suna. Üstelik büyük ekranda Suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
4: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

0: Reklam.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: enerjiyiz.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Hediyenin babası, Boyner Ne Avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: 60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Lerini sunar.
1: A milli takımın 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması dün sabahın erken saatinde tüm yurtta meydanlarda izlendi. Futbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Ay Yıldızlılar ilk maçında D grubunda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. A milli takım ikinci maçında cumartesi günü sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maçla sürecek. Türkiye saatiyle 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, 22'de Belçika Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan Uruguay, 4'te de İran Yeni Zelanda maçları var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş G'ni konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Pop, pop, kral, pop. Yeni nesil ekspertiz RS Oto.

0: Ege'de sertesen karayel serinlik sağlıyor. Akdeniz'de de lodoslu hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak.
1: Yol durumunu sunar.
0: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda bu akşam H grubunda saat 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, gece 1'de ise Suudi Arabistan Uruguay karşılaşmaları var. G grubunda ise akşam saat 22'de Belçika Mısır, sabaha karşı 4'te ise İran Yeni Zelanda maçları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam.
3: Ay. Bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan 2005

0: varan, 5000 TL'lik yakıt alana, 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
4: Hyundai'niz için

0: Kayalay.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
10: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 15 Haziran Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. 107 gündür süren savaşı bitirecek anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Anlaşma haberinin ardından piyasalarda petrol fiyatları düştü, altın yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu. Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Saat 15.30'da başlayacak toplantının ana gündem başlığı, Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. Mutlak butlan sonrası CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını bugün genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde paraşütçüleri taşıyan uçak düştü. Biri pilot, 12 kişi hayatını kaybetti. Ankara'nın ikinci havalimanı bugün açılıyor. Yenilenen Etimesgut Havalimanı artık Ankara Havalimanı olarak hizmet verecek. İstanbul Havalimanı metrosu sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca kapalı olacak. Hat 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacak. Yeni haftada sıcaklıklar hızla artacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara az bulutlu 26, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 31, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Ernest sunar.
1: A milli takımın 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması dün sabahın erken saatinde tüm yurtta meydanlarda izlendi. Futbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Ay Yıldızlılar ilk maçında D grubunda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. A milli takım ikinci maçında cumartesi günü sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maçla sürecek. Türkiye saatiyle 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, 22'de Belçika Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan Uruguay, 4'te de İran Yeni Zelanda maçları var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'ini konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.

aşk. Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rus Şuklu. Selamlar herkese. Güzel bir hafta diliyorum. Haftanız nasıl başladı peki? Temponuz yüksek mi yoksa düşük bir tempo mu? Genellikle hepimizin ritmi farklıdır. Yani temposu farklıdır. Kimi ayılmaya çalışıyordur halen daha güne erken başlamasına rağmen. Motivasyon arıyordur. Kimi halen zihnen hafta sonundan çıkmaya çalışıyordur. Pazartesi takvim değişikliği değil. Öyle düşünmeyelim. Sadece takvim değişikliği diyemeyiz. Ritim değişikliği aslında. Ritmimiz değişiyor. Buna ayak uydurmaya çalışmak lazım. Haftaya geçişte küçük rutinlerin bizi daha, yani insanı daha kolay toparladığı söylenir. O küçük rutinleri yapmakta İyi gelebilir. Sizin rutininiz nedir bilmiyorum tabii ama bugün kendinize biraz alan açarsanız, her şeyi bir an önce çözmek zorunda olmadığınızı hatırlarsanız belki iyi gelir size. İyi bir hafta bazen hızlı başlayarak, koşarak değil de daha dengeli başlayarak güzel geçer. Bunu da ben hatırlatmış olayım.

0: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Bank kartıma bir.
7: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
9: Geçer Zeynep de geçer, Fatih de geçer, Ayça, Sinan, Yasemin, herkesler geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
10: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Güne erken başlayanlarımız vardır aramızda. Ben çoğu zaman sabah yayınları yaparken radyoda, Kral Pop Radyo'da yaklaşık bir 5 sene kadar sabah yayını yaptım. Tabii çok erken başlıyordum güne. Saat 5.30 gibi uyanıyordum. Saat 6.30'da kanalda oluyordum. Bana ilk günaydın diyenler kimler diye düşünüyordum. Bunu yayınlara da yansıtırdım. İşte evde biriyle mi günaydınlaştık, konuştuk? İş yerinde mi? Güvenlikle mi? Servis aracındaki kişiyle mi? İlginçtir, günün ilk teması aslında insanın bütün havasını etkileyebiliyor. Siz bir düşünün şu an nasıl hissettiğinizi ve sabah ilk kiminle günaydınlaştığınızı, kiminle sohbet ettiğinizi. Belki bundan dolayı şu anki duygu durumunuzu yaşıyorsunuzdur. Olabilir mi? İletişim araştırmalarında kısa ve olumlu karşılaşmaların günün ruh halini yükseltebileceğine dair ifadeler vardır. Buna istinaden söylüyorum aslında. Büyük motivasyonlara gerek yok çoğu zaman. Bir günaydın, bir gülümseme, bir iyi haftalar, bir iyi akşamlar. Hatta bizim kültürümüzde kolay gelsin, değil mi? Demek haftaya düşündüğümüzden çok daha iyi bir başlangıç yaptırabilir.

Yapılacaklar listeniz var mı, belli mi? Yapılacaklar listesinde en baş sırada ne var peki? Kendinize ait bir şeyler mi? Eğer öyleyse güzel. Pazartesi sabahı başlar genellikle ama işte öğle saatlerine kadar da neleri yapabildik diye düşünürüz. Yapılacak işler, aranacak kişiler, ödenecekler, değil mi? En önemlisi bu da, ödenecekler, aman unutma. Unutulmaması gerekenleri de tekrar tekrar yazmak. O listenin ilginç bir tarafı var tabii. İnsan bazen listeyi işleri bitirmek için yazmıyor, zihnini boşaltmak için yapıyor. Ben öyle yapıyorum en azından. Toparlamak için, zihnim dağıldığı zaman zihnimi toparlamak için yaparım yapılacaklar listesini. Ve siz de böyle yapıyorsanız sadece bize özel değil, bir davranış araştırması da bunu destekliyor. Yazıya dökülen işlerin zihinsel yükü azalttığına dair bir iddia var. Deneyin isterseniz, işe yarıyor. Bugün bir kağıda birkaç şey yazmak iyi gelebilir. Zihninizi toparlamak adına iyi gelir. Haftayı yönetmenin de ilk adımı olur. Kafaların içini biraz sadeleştirmiş oluruz.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.
5: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
6: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
5: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
7: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'de bonus flash'tan hemen başvurun.
8: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru
9: hava uzmanı. Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
16: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Mutlu Akü bir numara.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
18: Kazancım Net, Sigortam Net.
19: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

şu anda toplu bir alandaysanız, kamusal bir alandaysanız şöyle bir bakın etrafınıza. Özellikle de bir bankaya, bir kuruma ya da işinizin olduğu bir toplu alana girdiğinizde bir yüzlere bakın. Ne görüyorsunuz? Ben bunu çoğu zaman yaparım. Bir iş yerine girdiğim zaman özellikle insanların yüzünden okuyabilirsiniz. İletişimin nasıl olacağı, işinizin orada nasıl devam edeceği, nasıl akacağı. Kimi çok hazırdır, hazır bekler seninle iletişim kurmaya, konuşmaya, işi halletmeye. Kimi sessizdir, kimi kaçar, kimi kafasını bilgisayarın içine gömer, kimi telefonuna gömer. Atmosfer aynı ama herkesin ruh hali farklı tabii. Herkes kendi hayatından, kendi duygusundan çıkıp o anı yaşayamayabiliyor. Yani siz hizmet beklersiniz bir yere gittiğinizde. Fakat o kendi ruh halini yaşar. Hatta sizi de ona sürüklemeye çalışır. Bu biraz tehlikelidir tabii. Ve genellikle bu hafta başında denk gelir. Aman dikkat, bugün böyle bir yanılgının içine çekilmeyin siz de. Özellikle de olumsuz olduğunu düşündüğümüz hallerden kaçınmak önemli. Biz olumlu tarafa, gülümseyen yüzlere bakalım. Bakalım ki işimiz rast gitsin.

0: reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. Tek reklam.

0: yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artıyor. Marmara'da rüzgar hafifledi. Ege'de sert esen karayel serinlik sağlıyor. Akdeniz'de de lodoslu hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Su baskınlarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Umarım güzel başlamıştır haftanız. İyi başlamıştır, iyilikle başlamıştır. Peki kendinize bir iyilik planladınız mı? Büyük bir şey olmak zorunda değil bu iyilik. Küçük bir şey de olur. Mesela bu akşam erken çıkmayı planlayabilirsiniz iş yerinizden ya da bulunduğunuz yerden. Sevdiğiniz bir yemeği ısmarlayabilirsiniz kendinize. Bir yürüyüş yapabilirsiniz, iyi gelir. Ya da uzun zamandır özlediğiniz ama bir türlü fırsat bulup arayamadığınız birini aramak. Bence bu kendimize yapacağımız en güzel iyiliklerden biri. Bir mutluluk araştırması söylüyor bunu. İnsanların beklediği küçük olumlu anların bile motivasyonu arttırdığına dair bir ifade. Çok hoşuma gitti, paylaşmak isterim sizlerle. Haftanın, günün güzel geçmesi için illaki büyük bir haber gerekmiyor. Çoğu zaman insanın kendine verdiği küçük bir söz bile günün rengini değiştirebiliyor. Bir şeylerin bir an önce olması sabırsızlığını yaşıyorsanız bu küçük

0: tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Baba bu ne bayramı?
5: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

Günün en ilginç saatleri başlamak üzere. Nedir dersiniz? Öğleden sonra saatleri, sabahın telaşı geçer, akşamın rahatlığı henüz gelmez ve birçok insanın tam bu saatlerde kısa bir kaçış hayali vardır. Biraz uykusu da gelmez.

başlar. Nedir o? Kahve molası, o kaçış planı. Evet. Hatta biraz yürüyüş belki. Kısa bir kaç dakikalık kaçamak. Zihnin gün ortasında daha sık hayal kurmaya başladığına dair bir iddia var. Biliyor muydunuz bunu? Sebebi de şu. Enerji düştüğü için dikkat dağınıklığı başlıyor ve hayal kurmaya başlıyoruz. İnsan kendini bir anda bambaşka yerde hayal ederken buluyor. Dalgınlıklar. Merhaba, buradayız. Hadi hayata geri dön diyen biri yoksa o hayalin içinde savrulup gidiyoruz. Her neyse, buradayız diyen ben olayım şu anda. Aklınız başka bir yerdeyse eğer merak etmeyin, yalnız değil.

şu an neredesiniz, neyle uğraşıyorsunuz bilmiyorum ama telefonunuz nerede diye hemen sorayım. Elinizde mi yoksa? Telefonunuzun sahi neden elinize aldınız peki? Bu soruya dürüst cevap verin. Birini aramak için mi? Mesaj yazmak için mi? Yoksa neden aldığınızı unutup ekrana bakmaya mı başladınız? Genelde bunu yapıyoruz. İnsanların gün içinde telefonunu onlarca kez bilinçli değil alışkanlıkla kontrol ettiğini gösteren çok fazla sonuç var. Telefonu açıyoruz, bir şey yapmıyoruz, sonra kapatıyoruz. Sonra tekrar açıyoruz, yine bir şey yapmıyoruz, kapatıyoruz. Ya da açıyoruz, ne yapacağımızı unutup sosyal medyada gezinip tekrar kapatıyoruz. İnsan beyninin küçük gizemlerinden biri galiba bu. Bir şey yapmak isterken bize ne yapacağımızı unutturacak kadar gizemli.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
3: Zazazoo. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: topluyor. Maksimumlar 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

Şu an işinde, çalışanlar, mesaisinde olanlar, sizlere başarılı bir iş günü diliyorum. Peki toplantıya gidenler var mı? Belki şu an bizi duyuyor, dinliyor. Dinleyicimiz toplantıya gidiyor, bir taraftan buluşmaya gidiyor. Tam saatinde mi gidersiniz yoksa biraz erken mi? Yarım saat erken gidenlerden mi mesela? İlginçtir, bazı insanlar geç kalmaktan o kadar çok çekinir ki gereğinden fazla erken çıkarlar. Sonra gittikleri yerde beklerler. Bazen ben de yaparım onu. Gideceğim yerin önemiyle de alakalıdır aslında. Mesele zaman yönetimi değil yani burada. Mahcup olmama isteği. Başka deyişle itiraf edeyim size. İnsan karakterini anlatan küçük detaylardan biridir bu. Bekletenlerden misin yoksa bekleyenlerden mi? Buna vereceğiniz cevap işte sizin de karakterinizi anlatan küçük bir detay. Güzel bir gün diliyorum sizlere, güzel bir hafta diliyorum. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'la birlikteydik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi.

0: Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Vava Cars. Reklam.

0: yorumlar.
1: 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A milli takım ikinci maçına odaklandı. Ay Yıldızlar cumartesi sabah 6'daki Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarına Amerika'daki kamp merkezi Arizona'da devam edecek. Ay Yıldızlar D grubundaki ikinci maçı için ilk antrenmanını yarın sabah 5'te yapacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maçla sürecek. Türkiye saatiyle 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, 22'de Belçika Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan Uruguay, 4'te de İran Yeni Zelanda maçları var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolu Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler. Kral.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin

0: başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Hediyenin babası Boyner Navla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni

0: çavaran indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için

0: Böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

22 Haziran. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hyundai.com.tr'de. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Ayrazıyorum.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

olsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gül Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

0: Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: regression.
1: Buano seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al. Vava
0: Cars regression.

0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Başkentin ikinci havalimanı olarak Ankara Havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Etimesgut Askeri Havaalanı'nın yenilendiğini, 8 ayda projenin tamamlandığını söyledi. Her esere kötüleyenlere söylüyorum, biz 23 yıldır bu ülke için çalışıyoruz diye konuştu. CHP'de mutlak mutlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. CHP Grup Başkan Vekili Emir bu hafta Kılıçdaroğlu veya Özel tarafından grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı. Amerika ile İran savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı. 107 gündür süren savaşı bitirecek anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Amerikan Başkanı Trump, İran anlaşması tüm Orta Doğu'ya barış getirecek dedi. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve Amerika'nın da deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurdu. İran cephesi de anlaşmayı doğruladı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem başlığı Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik trafik olacak. Sırada bizden bir haber var. Aylık radyo araştırmasına göre Kral Pop Radyo artık Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu. Türkçe pop radyoları arasındaysa birinci sırada. Tüm radyolar arasında zirvenin tek sahibi ise yine Kral FM. Tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada sıcaklıklar hızla artıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 30, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya az bulutlu 29 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklıklar artıyor. Marmara'da rüzgar hafifledi. Ege'de sert esen karayel serinlik sağlıyor. Akdeniz'de de lodoslu hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Su baskınlarına dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
0: Amilli takımın 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası karşılaşması dün sabahın erken saatinde tüm yurtta meydanlarda izlendi. Futbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Kadıköy Kalamış'tan Antalya Kaş'a kadar binlerce kişi meydanlarda, parklarda amillilere destek verdi. Ancak milliler maalesef Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Karşılaşmanın ilk bölümleri dengeli geçerken Türkiye 26. dakikada Arda Güler'le gole yaklaştı. Ancak bu pozisyonun hemen ardından Avustralya öne geçti. Savunma arkasına sarkan İran Kunda 27. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra baskısını artıran milliler Abdülkerim Bardakçı'nın direğe takılan şutu başta olmak üzere yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve ilk yarı Avustralya'nın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya Kenan Yıldız hamlesiyle başlayan Türkiye, Arda Güler, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Çalhanoğlu'yla önemli pozisyonlar buldu ama Avustralya kalecisi Beach başarılı performansıyla gole izin vermedi. Karşılaşmanın 75. dakikasında sahneye çıkan Matt Kyle ceza sahası dışından yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda millilerin çabası sonucu değiştirmedi ve mücadele Avustralya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Amilli takım ikinci maçındaysa cumartesi günü saat 6'da Paraguay'la karşılaşacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maçla sürecek. Türkiye saatiyle 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, 22'de Belçika, Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan, Uruguay, 4'te de İran, Yeni Zelanda maçları var.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Haziran ayını da ortaladık. 15 Haziran ve pazartesi, yepyeni bir haftanın ilk günü, öğleden sonrasındayız ve saat 16 itibariyle öncelikle günün gelişmelerini haber merkezimiz paylaştı. Teşekkür ederiz. Hemen ardında ise 24 saat dinlemeyi en sevdiğiniz şarkılar tüm hızıyla devam ediyor. Demir Ali Çelik ben. Herkese iyi haftalar diliyorum. İyi güzel haberler aldığımız, mutlu sağlıklı olduğumuz bir hafta temennimiz. Önümüzdeki iki saatinizde 24 saat dinlediğiniz, özenle seçilen ve hepimizin dinlemeyi çok sevdiği, bazen dinlemeyi özlediği, bazen dinlerken dinlendiği, duygulandığı, keyiflendiği, eğlendiği şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi iyi bir örnek, son dönem çok severek eşlik ettiğimiz şarkılardan da biri. Serkan Nişancı, Eller Üzer, dinleyelim. İyi çalışmalar, trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar ve herkese merhaba, iyi haftalar.

doğumlular turnuvada futbola doyuyor. TVBGO ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBGO. Detaylar TVBGO.com.tr'de.

0: klimada var.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

hafta sonu yoğun bir hafta sonuydu. Cumartesi günü liselere geçiş sistemi sınavı, pazar günü de milli futbol takımımızın Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşması. D grubunda Avustralya ile karşılaştık. 2-0 mağlubiyetle tamamlandı ama hiçbir şeyin sonu değil. Önümüzde çok önemli mücadeleler var. Milli futbol takımımıza güveniyoruz. Yolumuza devam edeceğimize inancımız tam. Bir hatırlatalım. D grubunda şimdi 20 Haziran'da saat 06'da Paraguay ile oynayacağız. 26 Haziran'da da ABD ile karşılaşacağız. Bu iki müsabakadan galibiyetle yolumuza devam edeceğimize inancımız tam. Kalbimiz milli futbol takımımızla. Bir diğer güzel tarafı da sabahın çok erken saatlerinde oynanmasına rağmen karşılaşmak. Hep birlikte sokaklarda, meydanlarda, dev ekranlarda, kimilerimiz de evlerinde omuz omuza milli duygularla takip ettiğimiz bir Dünya Kupası yolculuğumuz var. Kral Pop Radyo'da Tantaşçı dinleyelim. Yok başka hayalim, onun bize kazandırdığı ve her daim dinleyeceğimiz şarkılarından biri. En iyilere devam ediyoruz.

liselere geçiş sistemi sınavı A Milli Futbol takımımızın pazar günü oynanan karşılaşması dolayısıyla cumartesi günü gerçekleşti. Öğrencilerimiz sınavlarına girdiler. Sınav sonrası kritik değerlendirmeler yapıldı. O yoğun ve duyguların yüksek olduğu süreç bitti. Yeni haftayla da birlikte şimdi 10 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. Bu açıklanan sonuçlarla birlikte hangi yüzdelik dilimde hangi okullara tercih yapabileceğini görecek öğrencilerimiz. Umarım hedeflediğiniz, arzu ettiğiniz gibi olur her şey. Bu sınava giren tüm öğrencilerimize temennimi ileteyim ve bir kez daha çok sık bu cümleyi kullanıyorum, ekliyorum. Hayatın birçok sürprizi olduğunu, ola ki tatsız bir tabloyla karşılaşsanız da unutmamak gerek. Şimdi önümüzde YKS var. Üniversite adaylarımız için çok önemli bir sınav. Cumartesi ve pazar günü gerçekleşecek. Üniversite sınavına girecek öğrencilerimize de zihin açıklığı, başarılar diliyoruz. Artık maratonun çok az bir zamanı kaldı son hafta. Dolayısıyla stres de yüksek ama umarım her şey gönlünüzce olur. Tabii süreç yaklaştıkça bol bol hatırlatacağız. Özellikle sınav saatleriyle ilgili bize düşen görevler var. En başta gürültü yapmamak, özellikle okul çevrelerinde. Şimdi Kral Pop Radyo'da yeni haftanın ilk günü şarkılarına...

0: Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor, millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: kazanmaktan birini kazanma şansı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Pombank kartımı bil.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

haftaya mevsim normalleri ve üstüyle başladık. Hafta sonu hava sıcaklarında 7-10 derecelik düşüşler gözlemlendi ama yeni hafta tekrar yaz mevsimi, yaz havasını, sıcağını yaşamaya başladık. Belli illerimizde haftanın ikinci yarısı itibariyle meteoroloji kaynakları yağış ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ettiler. Ama önce haftanın ilk yarısını yaz sıcaklarıyla yaşayacağımızı hatırlatalım. Haber merkezimiz hava durumu raporlarını da yakından takip edip bizlerle paylaşmaya devam edecekler bu arada. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Sammy Cenk'le devam edelim en sevdiğiniz şarkılara. Müzikal kariyerinde ilk büyük çıkış 2021 yılında Aralık ayında Düşer Aklıma isimli tekliyle başladı. Hemen ardında paylaştığı teklileri, EP'leri ve albümleriyle özellikle Karışık Kaset Proje albümü 2023 ve 2026 yılında

efsaneleşen şarkıları Sammy Cenk yorumu, Sammy Cenk tadı eklenerek sunuldu. Dolayısıyla çok başarılı projelere, şarkılara imza atmaya devam ediyor. Şimdi de Çıkmaz Bir Sokakta ve Sammy Cenk yorumuyla devam ediyoruz en iyileri.

0: tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vavakars tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artıyor. Marmara'da rüzgar hafifledi. Ege'de sert esen karayel serinlik sağlıyor. Akdeniz'de de lodoslu hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Su baskınlarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yeni hafta başladı. Yeni haftayla birlikte de Kral Pop Radyo Top 20 listemiz güncellendi. Tüm listelerimize, birçok veri derlenerek hazırlanan tüm listelerimize kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ayrıca yeni haftayla birlikte önceki hafta, hafta sonu, önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanan albümler, projeler, EP'ler derken müzik içerikli her şeye de etkinliklerde dahil olmak üzere kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Etkinlik demişken Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda Blok 3 La Katedral konserini gerçekleştirecek. Blok 3 için kariyerinin en özel, en iddialı sahne şovlarından biri olacak. Sürprizlerle dolu olacak. Bu konseri de Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda olduğunu 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşeceğini bir kez daha ileteyim. Ve yeni albümden harika bir şarkı, Çok Güzel Gülüyorsun, Blok 3 Poise dinliyoruz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda bu akşam H grubunda saat 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, gece 1'de ise Suudi Arabistan Uruguay karşılaşmaları var. G grubunda ise akşam saat 22'de Belçika Mısır, sabaha karşı 4'te ise İran Yeni Zelanda maçları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Haziran. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Eyvah, yemeğin dibi.

0: Güldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Setur Yaz Show.
2: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Setur. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: ...650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler...

0: arası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Hediyenin babası Boyner Navla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: 60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
4: Chery.

İletişimde olduğumuz Kral Pop Radyo WhatsApp hattına az önce gönderilen mesajlardan doğum günü temalı olduğu için yer vereceğim. Aylin Hanım bugün doğum günüymüş. Murat ve Kadir iş arkadaşları mesajı gönderdiler. Kutlamamızı istediler. Doğum gününü kutlayalım Aylin'in. Ayrıca Hakan eşi Filiz'in doğum günü olduğunu, onu çok sevdiğini söylememizi isteyerek kutluyor. Mutluluk diliyorum size ve sizinle birlikte bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize en başta sağlık diliyoruz. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllar. İyi ki doğdunuz. Ve bir mesajda Saadettin ve Canan çiftinin mutluluğu bir ömür huzurla devam etsin. Temennim kızları Esnem'e de buradan kocaman sevgilerimizi iletelim. Ve Kral Pop Radyo'da en iyilere Çağla Doğu Sivek Seni Düşündüm'le devam edelim. Bu şarkı bir döneme şüphesiz damgasını vurdu. Uzunca sürede Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvede dinlemiştik. Keyifle dinlemeye devam edeceğimiz şarkılardan hiç yok.

Geçtiğimiz gün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığımız 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimini genelge olarak 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Buna göre 14 Eylül 2026 Pazartesi günü eğitim öğretim başlayacak ve 22 Ocak 2027 yılında ilk dönem tamamlanmış olacak. Ara tatil var, olacak mı olmayacak mı konusu gündemde olan başlıklardan biriydi. İlk ara tatil 16 Kasım'da, ikinci dönem ara tatili de 8 Mart'ta başlayacak. Yarı yılsa 25 Ocak Pazartesi ve 5 Şubat tarihleri arasında 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının sonu 25 Haziran 2027 günü olarak açıklandı geçtiğimiz gün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığımızca. Şimdi APO ile devam edeceğiz. Bir dizi için hazırlandı şarkı ama çok sevdik. Birçok platformda da başarıyla yoluna devam ediyor şarkı. İlgi görmeye devam ediyor. Yeraltı şarkısını dinleyelim. Devam edelim. Ne?

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
2: Bir numarada

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden...

0: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
5: Bambim var benim.
4: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
10: Nazarlar değmesin.
11: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
12: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
13: Sigma ve Fuji.

0: Hyundai.com.tr'de. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3 Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Alışveriş gücü. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Gri klimada o mu bu mu yok.

Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Haziran ayını ortaladık. Yeni haftaya başladık. İlk günü akşamına ilerliyor zaman ve genel olarak mesai saati sonlarına doğru gidiyoruz. İyi çalışmalar. Bugün için son kez herkese ve trafikte özellikle büyük şehirlerde stresli trafikle mücadele edenlerimiz başta olmak üzere herkese iyi yolculuklar da ekleyeyim. Bugün yeni haftanın ilk günü, hafta ile ilgili temenniyi açılışta dile getirdik. İyi güzel haberler aldığımız, sağlıklı mutlu olduğumuz bir hafta temennimiz. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben görüşmek üzere. Birazdan Bay J haftanın ilk yayınıyla burada olacak. Hoşçakalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Vava Cars. Tek reklam.

0: Ne sunar?
1: 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A milli takım ikinci maçına odaklandı. Ay Yıldızlar cumartesi sabah 6'daki Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarına Amerika'daki kamp merkezi Arizona'da devam edecek. Ay Yıldızlar D grubundaki ikinci maçı için ilk antrenmanını yarın sabah 5'te yapacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 4 maçla sürecek. Türkiye saatiyle 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, 22'de Belçika Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan Uruguay, 4'te de İran Yeni Zelanda maçları var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk kalitesini sunar.
3: Sıcaklıklar artıyor. Marmara'da rüzgar hafifledi. Ege'de sert esen karayel serinlik sağlıyor. Akdeniz'de de lodoslu hava yeniden nemli olmaya başlayacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Su baskınlarına dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Ne haber millet? Pazartesi günü akşamı bulduk. Haftaya alışmaya başladınız mı bakalım? Ben Bayce, dişlerimi komple baştan yaptırıyorum. Evet, zamanı gelmiş. 15 senedir kullanıyorsun. Eskileri sökünce Londra'da British Museum'a koyacağız dedi. Hekim öyle deyince... Konu şu, bu dişleri yaptırdıktan sonra en az bir, en çok iki yıl fakirlik şakaları yapacağım. Bunu hatırlatmak istedim. Umarım buna hazırsınızdır. Ama çok cesur, çok delikanlı bir kişiymişim, onu anlamış oldum arkadaşlar. Ay sonu 31 Haziran, gelir vergisi ikinci taksidi, MTV ikinci taksit, dişlere başladım. Efsaneyim oğlum. İki senaryo var. Bir iki tane ekstra iş alacağım, her şey yoluna girecek. Ya da üç vakte kadar Interpol kırmızı bültenle... Dişlerimi sökmek için peşime düşecek. Evet. Yetkililere iade etmek için.
1: Bayce, böyle şeyler aklına nasıl geliyor?
0: Gelmiyor, zaten varlar. Karnı acıkan yamyam hangi şarkıyı söyler?
1: Hangi şarkı Bayce?
0: Utanır insan böyle leziz olunur mu? Onlar nasıl dudaklar? Utanır insan böyle leziz olunur mu? Onlar nasıl gözler? Vay! Peki yemek seçen yamyam hangi şarkıyı söyler?
1: Hangisi Bayce?
0: Eller, eller, eller. Paça çorbası gibi düşünün. Peki hiç yemek seçmeyen kız seni yam hangi türküyü söyler? Al yanaklım. Şimdi şu andan itibaren malum sebeplerden ve az önceki konuşmalarımdan sonra akıl sağlığımı konuşmamıza gerek kalmadığı üzere düz yayına devam edebiliriz. Gram altın yeniden çıkışa geçti. Yine sabretme gücü olan zenginler kazandı. Ben ve karım gibi acil ödenmesi gereken kredi borcu için bozanlarsa... Sen kim fakir halinle altına hisseye, sen kim giriyorsun? %45 faiz var. Haddini biz seçeneğinin kendiler için ne kadar doğru olduğunu anladık. Hayat bir ders, okul hayat. Tabii bu finansal gerçeği evde hanıma anlatmak... Yamyam kabilelerine vejetaryenliği anlatmaktan daha zor... Ben eve gelmişim, ağzımda 1000 tane dikiş, kafamda Interpol fantezileri. Bizim hanım karşılama kapıda diyor ki, elinde telefon, grafik falan. Kocacığım, diyor, bak altın grafiklerinde çanak formasyonu oluşmuş. Burası tam alım fırsatı. Başlatma çanağından hanım. Zaten her şey bir takım eğriler ve çanaklarla başladı. 2 ayda 100.000 lira içeri girdik. Bak yanlar bitti. Biraz daha yatırım yaparsan ön dişlerin yeri boş kalacak. Karımdaki bu ekonomik hırs ve yatırım vizyonu beni öldürecek. Ben orada acılar içinde aşkım bir çorba yapsana pipetle içeyim diyorum. O bana diyor ki hayatım faizler %45 olmuşken çorbaya harcayacağımız parayı hissede değerlendirirsek 3 vakte kadar o çorba fabrikasını komple satın alırız gibi vizyonlar falan. Kadın haklı, vizyona bak. Ben acımdan öleyim ama portföyümüz büyüsün. Neyse, evdeki bu ekonomik savaşı ateşkesle bağladık, merak etmeyin. Bu pazartesi akşamında ruhumuzu pop müziğin o şifalı ve bedava kollarına bırakabiliriz. En azından Kral Pop Radyo'da frekansı açıp müzik dinlemek evdeki bütçe komisyonunun denetimine tabi değil. Bedava, enflasyona karşı korumalı. Ayrılmayın millet, Bay J yayında. Bay bay bay bay, Demet ablam hoş geldin.

0: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
0: sana maksimum. Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36.000 liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla...

klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.

0: 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Birikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: ADB noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
8: DS Damat.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
11: Borusan Next. Kral.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

burası Kral Pop Radyo. Ben Bayce. Durun tahmin edeyim ne düşündüğünüzü şu anda. Aman tanrım ne kadar güzel, ne kadar kadife bir sesi var. Üstüne üstlük bu yaşta bu kadar karizmatik ve yakışıklı olmayı nasıl başarıyor? Bu nasıl bir adaletsizlik? Böyle düşünüyorsunuz değil mi? Evet, üzülmeyin, üzülmeyin. Bazı... Seçilmiş şanslı insanlar bu dünyaya doğuştan avantajlarla geliyor. Ama unutmayın, evrende her zaman kozmik bir denge var. Yani bir yer bir şey biraz fazlaysa başka bir yeriniz mutlaka eksik. Yanlış anlaşılmalara meydan vermeyeyim. Yani tamamen o entelektüel derinliğimi kastettiğimi anlatabilirim. Program için tam bir kaos diyenler var. İyi yani modaya uyuyorum. Siz hiç ekonomi haberlerini, sosyal medya akışını, düğün savaşları falan, yapay zeka tartışmalarını takip etmiyorsunuz herhalde. Dünya zaten komple bir kaos. Asıl büyük kaos ne zaman başlayacak biliyor musunuz? Bu hafta sonu yani 21 Haziran Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü'nde. Her yıl o gün yaklaştığında kapıma en az 30-40 tane anonim kargo gizemli hediye geliyor. Tabii bunların çoğunun benim o zeki fikirlerimle büyüyen ve beni sanal bir baba gibi seven modern gençler tarafından yollandığı ihtimalini düşünmeyi tercih ediyor. Çünkü alternatif bildiğin gerilim filmi. Yani kimse son yıldır... Yani koruma yöntemleri... Neyse. Aman isterse kapımda 40 tane çocuk biriksin. Zerre umurumda değil. Nasıl olsa miras dağılımı günü geldiğinde... Herkes yani herkes aynı eşit şeyi alacak. Bir arada kuru erik. Bu. Ben burada bu şanlı frekansta Kral Pop Radyo'da artık 8. yılımı deviriyorum sevgili dinleyiciler. En çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu olmayı bırakın. Kral FM'in hemen arkasından... Ratinglerde ikinci radyo olarak yerimizi almış bulunmaktayız. Bugün gelen rating sonuçlarına göre. 8. yılımı deviriyorum burada. Dile kolay koca 8 yıl. Ama kafamda kurumsal stratejik planım hazır. Önümüzdeki yıllarda Kral Pop Radyo'nun %1 hissesini isteyeceğim patrondan. Vermeyecek tabii. Bakın diyeceğim patron. Ya verirsiniz o %1 hisseyi ya da ben ceketimi alır bu stüdyodan çıkarım. O da bana gözlerini devirip diyecek ki hemen git o zaman Bayce. Kapıda sıra var. Ben de diyeceğim ki patron, arkadaki gürültünden tam duyamadım ya da tam anlamadım. Sana ayrılırım diyorum ya, ayrılırım. E tamam git işte diyecek adam haklı. Okey. Sizin istediğiniz gibi olsun tamam. Hisseyi vermezseniz vermeyin. Ben tıpış tıpış masama oturup işimin başına dönüyorum. Plaza köleliği ve profesyonel vizyonsuzluk tam olarak bunu gerektirir çünkü. Eskiden hani şu 80'lerin sonuyla 90'ların başı arasındaki o meşhur çılgın dönemde bir ara modellik ajansına yazılmıştım biliyor musunuz?

havalı havalı yürürken kafamda sürekli derin düşünceler vardı, biliyor musunuz? Ben öyle düşüncelere dalmışken ajanstan apar topar kovmuşlar. Bu adam çok düşünüyor. Modelliğin ardından sinema sektörüne merak sardım. Hani şu gece yarısından sonra yayınlanan bazı sanatsal filmler var. Pembe pembe. Romantik filmler. Figüranlık yaptım. O filmlerden dolayı da figüranlık yaptım. Çok heyecanlanmadım. Annemler beni evlatlıktan reddetti tabii. Ama beni hala içten içe özledikleri için, beni ekranda görebilmek adına gizlice filmlerimi kiraladıklarından eminim. O dönem film kiralıyorduk. Hanım bak nasıl güzel oynuyor ya. Nasıl güzel annemlesin. Oradan da kovuldum. Bu defa da prodüktörler haklıydı. Çünkü para almadan tamamen sanatsal sebeplerle çalıştığımdan tuhaf biri zannettiler beni. O açıdan neyse ki şimdi sadece konuşarak para kazanıyorum. Ayrılmayın millet.

Arkadaşlar bugün Türkiye'de radyo yayıncılığında belki en üst seviyede kendi altın yıllarını yaşıyor. Daha sonra ileride geriye dönüp yine o dönem radyoların altın yıllarıydı diyecekler ama ben orada olmayacağım. İleride. Bay J'nin dahil olmadığı bir radyo dönemi bu topraklarda nasıl altın dönem olabilir? Onu söylüyorum. İşte biz radyo sunucuları küçük hayatlarımızı bu uydurma dolduruşlarla, bu tatlı kendi kendini kandıran egolarla yaşanır hale getirmeye çalışıyoruz. Evet, lütfen ellerimizi cebimize atalım. Ya gidin kendinize pahalı bir kahve filan alın ya. Aman üf. Gerçi küçükken annemler bana hep o meşhur çirkin ördeğin hikayesini anlatırdı. Biliyor musun? Herkes ona gülüyordu. Ama sonra bir gün büyüyüp güzelleşiyor. Göldeki en güzel ördek hatta bir kuğu oluyordu. Evet. Masal bu. Her neyse bu hikayenin kuğu olma kısmı bende pek gerçekleşmedi. Aynaya baktım ve Bay J dedim sen bu tiple podyuma çıkamazsın. Bu yüzden ben de çirkin ördek olarak kalıp mizahçı yanım yani entelektüel sarkazmımı güçlendirmeye çalıştım. Zaten bir erkek kuğu olmayı ne kadar ister? Ay. Biraz feminen çağrışım yapan bir hayvan kuğu. İstemiyorum kuğu olmak. Ben halimden memnunum. Sonra gençlik yıllarımda piyanoya merak sardım. Tamamen kızları etkilemek için. Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor ki. İlk konserimde heyecandan ve sahne korkusundan piyanoya muharca kustum. Piyanoya kustum. En sonunda da diye düşünün. Neden sürekli ben kızları tavlamaya çalışıyorum? Biraz da onlar beni tavlamaya çalışsın. Benim karizmamın peşinden koştular. Çok bekledim. Çok uzun bekledim. Beyler. Kesinlikle iyi bir taktik değil. Evde yalnız öyle kalın. Anneler hep kendi istedikleri gibi kendi kafalarındaki şablona uygun tipler olmamızı beklediler. Ben ve ablamdan mesela bu beklendi. Sakın ebeveynlerinizin bu yanılgısına düşmeyin. Bunu yapar ve onların istediği prototip olursanız günün sonunda kendisi olmayan mutsuz bireyler kazandırmış oluyorsunuz topluma. Öyle. Annem mesela ablama sürekli baskı yapıyordu. Her aile toplantısında. Neden kuzenin gibi bana tatlı bir torun vermiyorsun diye. Ablam da diyor ki anne ben tekli hayatın bu konfor alanının tadını seviyorum. Sorumluluk istemiyorum. Param da var. Ya arkadaşlar dün gece aklıma takıldı. Kurumsal ikilemde kaldım. Sizin bu konudaki fikriniz benim için gerçekten önemli. Biliyorsunuz şimdilerde şirketlerde herkes yapay zeka entegrasyonu konuşuyor. Benim sorum şu. Şimdi bir plaza çalışanı düşünün. Bütün işlerini arkada gizlice yapay zekaya yaptırıp gün boyu kahve içiyorsa ve 3 ay sonra istifa edip başka şirkete geçecekse arkasına bıraktığı o yapay zeka botunun, robotunun şifrelerini yeni gelen çalışana vermesi etik olarak şart mıdır? Bak bak devir nasıl değişiyor? Sorulara bak, sorunsallara bak. Hayır sonuçta işi devrediyor ama emek robota ait. Yoksa gelen de kendi aboneliğini başlatsın. Herkes kendi robotundan sorumlu mantığı bilmiyorum. Neyse. Ben çıkıyorum buradan. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J ve arkadaşları canlı yayında.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Reklam. Koçakta festival.

0: doğasında var.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alva'da.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yıllara geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
10: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
11: Bambim var benim.
10: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
12: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: Hayalleriniz

0: için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft

0: 2000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın. Güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

akşamlar millet. Umarım hepiniz harikasınızdır. Adım Bayce. Kral Pop Radyo'da kariyerimin en olgun dönemini yaşıyorum. Siz de izin verirseniz. Tabii bu mikrofona ulaşıp bu parıltılı kurumsal koltuğa oturmak öyle sanıldığı kadar kolay olmadı abiciğim. Ya zamanında toplu taşımanın o amansız sosyolojisini çözmek için 2 metrobüs, 1 minibüs değiştirip şehir hatları vapuruna aktarma yapmış adamım ben. Hiç ihtiyacım olmadığı halde 2 otomobilim, 1 motosikletim var. Yani hiç düşünme ya, senin gibi entelektüel bir adamın kapısında lüks otomobilin motoru yok mu? Var, var olmadı. Bazen sıradan bir vatandaş beni kulaklığıyla dinlerken o kalabalıkta tam olarak ne hissediyor? Anladın mı acaba diye empati yeteneğimi geliştirmek için tehlikeli sosyal deneylere giriyorum. Gerçekten korkunç bir deneyim. Ya tanımadığım bir takım insanlarla bu kadar yakın fiziksel temasta olmak hiç bana göre değil. Gerçi bu çağda herkesin elindeki akıllı telefona gömülüp etrafıyla bağını tamamen kopartmış olması, o kişisel alan meselesi hoşuma gidiyor açık konuşayım. Yani eski yıllardaki toplu taşıma mecralarında durum gerçekten fenaydı. Düşünsenize kalabalıkta yanınızda duran bir çalışanın ceketinin markası, gömleğinin düğmesi şeyine göz teması. Bu normal ama o kasıntı kurumsal kimlik kartının askısı gözünüze burnuna girmeye çalışıyorsa, ben bunu neden anlatıyorum? Zamanında çok farklı iş kollarında şansımı denedim. Ne bileyim, bir keresinde stüdyoda sabahlarken o kadar çok hazır kurumsal paket çorba içtim ki. Hangisi zihnimi daha çok uyuşturdu emin değilim. Gençlik yıllarında yapılan o vizyonsuz beslenme hatalarının cezasını şimdi çekiyorsunuz, biliyorsunuz değil mi? Mayonez az. Az mayonez, gazlı içecek az. Umarım bu beyin beni birkaç sene daha idare eder. Ya nereden ya bahçeniz? Küçük, teknolojiden uzak bir kasabada büyüdüm ben. Şöyle söyleyeyim, 2026 yılındayız. Dünya yapay zekayı konuşuyor. O kasabada hala siber güvenlikten, dijital dönemden haberleri bir yok. Dünyaya bön bön bakıyorlar benim doğduğum yerde. Biliyor musunuz millet, dünyada sizden ve benden çok daha şanslı, çok daha iyi hayatlar yaşayan havlular var bu hayatta. Güzel insanların gittiği tatil köylerinde. Oteldeki havlu kadar bile şanslı ve konforlu değilim. Tabii her insanın hayata bakış açısı, vizyonu farklı. Siz kendinizi hırpalayıp sefil bir insan olmayı tercih edersiniz. Ben o lüks oteldeki şanslı bir havlu olma hayalimi ise böyle içimde hiçbir zaman gerçekleşmemiş bir aşk hikayesi gibi.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Haziran Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Net gündeme ntv.com.tr'den bir son dakika haberiyle başlayalım. Amerika ve İran anlaşmaya imza attı. Amerikan Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Vance ile İran Meclis Başkanı Garibaf mutabakat zaptını imzaladı. 107 gündür süren savaşı bitirecek anlaşmanın da 19 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecek taraflarca tamamlanması bekleniyor. Bu arada Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri de başladı. Ankara'da ikinci havalimanı açıldı. TRTHaber.com'dayız. Başkentin ikinci havalimanı olan Ankara Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Etimesgut Askeri Havaalanı'nın yenilendiğini, 8 ayda projenin tamamlandığını söyledi. Her eseri kötüleyenlere söylüyorum, biz 23 yıldır bu ülke için çalışıyoruz diye konuştu. Geçelim Habertürk.com'a. CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Öte yandan disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il başkanlıklarının görevden alınacağı iddia edildi. CHP Grup Başkan Vekili Emir bu hafta Kılıçdaroğlu veya Özel tarafından grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı. Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit polis henüz 17 gün önce ikinci kez baba olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti diye yazıyor hürriyet.com.tr'de. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Sivas'ta kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. Kentte bir ay içinde kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. CNNTürk.com'a bakalım. İstanbul Havalimanı metrosu sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca kapalı olacak. Hat 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacak. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Pop Radyo yıllardır zirvenin tek sahibi olan Kral FM'in ardından ikinci sırada. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik

Radyosu Kral Pop Radyo artık Türkiye'nin 2 numarası. Pop'un kralı Kral Pop Radyo. Radyo araştırma verisi Mayıs ayı sonuçlarına göre tüm radyolar sıralamasında TRT FM'i de geçerek Kral FM'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz.

0: Spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A milli takım ikinci maçına odaklandı. Ay Yıldızlar cumartesi sabah 6'daki Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarına Amerika'daki kamp merkezi Arizona'da devam edecek. Ay Yıldızlar D grubundaki ikinci maçı için ilk antrenmanını yarın sabah 5'te yapacak. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bu akşam saat 22'de Belçika, Mısır, gece 1'de Suudi Arabistan, Uruguay, 4'te de İran, Yeni Zelanda maçları var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Geyini konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: pazartesi... Niye bağırıyorum? Niye böyle? Gerçekten hiç pazarcılık da yapmadım ben. Hey! Ne nefis bir pazartesi akşamı. Biraz da sizin sayenizde. Kendinizi küçük görmeyin lütfen küçük dostlarım. Bay J ben. Programım Kaos ve Daha Fazlası diye anılıyor. Bu hafta sonu işte Babalar Günü. Sosyal medyada her mecrada deli gibi bir hediye çılgınlığı. Böyle sponsorlu reklam bombardımanı başladı. İşin kötü tarafı algoritma bana sürekli lüks mangal setleri, ortopedik baba terlikleri, emeklilik hobi kitleri falan öneriyor. Ya, karıma izah edemiyorum. Geçen sene durumu kurtarayım derken daha da batırdım. Hayatım bak dedim. Yapay zeka bile benim fikirlerimle bu karizmamla kitlelere hitap ettiğimi bildiği için bana böyle bilge, böyle peder şahi reklamlar gösteriyor.
1: Peder şahi ne demek Bahçe?
0: Hiçbir fikrim yok. Kral Pop Radyo'da canlı yayında Seyyal Taner'in bitmek bilmeyen enerjisi, Ricky Martin'in kıvraklığı, Brad Pitt'le dünyadaki aynı estetik zevkleri ve kadınları paylaşmışlığıyla Bahçe'ye huzurlanıyor. Şu sıra dünya gündemi yine çok absürt. Kardeşlerim, bazı ülkelerde tuhaf sosyal kısıtlamalar, yeni nesil dijital yasaklar konuşuluyor. Acaba diyorum bir süre hiç sınırları zorlama, hiç konuşmasak mı birbirimizle? Yeni bir virüsten de haberimiz olmaz böylece. Kimseden kimseye hiçbir şey bulaşmayacağı için. Hantavirüsle korkuttular yine bizi. Bu şeye de çok şaşırıyorum. Bazı sporcular, dünyaca ünlü atletler o kadar güçlü, o kadar muazzam bir genetiğe sahip oluyorlar. Bu insanların sağlık krizlerinden nasıl etkilendiğini zihnime... Mesela Amerikan basketbol efsanesi Magic Johnson'a bak. Adam yıllar önce AIDS oldu. Çok uzun yıllar.

çok çok uzun yıllar önce. Maşallah var. Yani baba utanmasa bugün çıkıp profesyonel maç, o kadar dinç. Yani oyun, yani maçlarda oynadığı dönem bu kadar iyi görünmüyordu, öyle söyleyeyim. Benim am. Bu arada hafta sonu Yunan'a geçtik de 20 dakikalık mesafede Kos Adası var Bodrum'a, biliyorsunuz. Yunan'a geçtik derken trilyonlar harcamadık. Gittik geldik. Polis memuru da dedi ki vay dedi, ikamet kartınız gerçekten çok iyi. Bütün yabancılara vermiyorlar artık bunu dediler. Süresiz yazıyor arkasına. 99 yıllığına verilen süper bir hak bu. Seçme, seçilme, oy verme hakları hariç vatandaş haklarına sahipsin. Güzel bir şey. Zaten anketlerde insanların en şaşırmadığı şey Bay J'nin ülkeye başkan seçilmemesi oluyor. Ancak tek bir tehlike var. Şimdi yabancı statüsünde olduğunuz zaman eğer ufak bir kamu düzenini bozma suçu işlediğiniz anda pat diye bu süper hak elinizden alınıp sınır dışı edebiliyorlar. Ben de diyorum ki niye herkese yapmıyorlar? Yani kurallara uymayan, etrafına saygı göstermeyen, kimse ben böyle bir yaptırım. En azından toplumsal düzeni korumak için bir nezaket. Hayır, zaten doğası gereği kibar bir insanım. Suça meyilli biri değilim ama dürüst olalım. Yani hangimiz akşam iş çıkışı market kasası sırasında acelesi varken önündeki kişinin 5 tane kredi kartı denedikten sonra aa bu da mı çekmedi deyip yani cinnet geçirip, benim böyle bir lüksüm yok. Siz yapın. Yani bu agresiflik hakkım yok. Sinirlenince markette sesimi bile yüksel. Sokakta sırf güvende kalabilmek için, kartımı kaptırmamak için herkese sürekli teşekkür ederim. Sağ olun. Özür dilerim. Pardon. Merci. Gibi laflar. Ayrılmayın. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor.

0: tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.
1: Reklam. Koçakla Festival

Mobil'in yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
4: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: bu yemek nasıl yetişecek ya?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Tahsil Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

program sevgili dinleyiciler, Kral Pop Radyo'da Bay J Show. Günlerden bir gün artık dışa dönük biri olmaya karar verip kendimi kitlelere göstermeye başladığım günden itibaren çıktığım o uzun, o engebeli varoluşsal yolun bir yeri bu frekans. Tekrar edeyim mi, anladık mı? Okey, peki. Bence sizin de öyle yapmanız lazım abi. Abi, insanların sizin kadar değerli, sizin kadar entelektüel ve nazik bir insanı tanımasını sağlayıp üstüne bir de sizinle çalışmak için para harcamasını sağlamanız için daha ne kadar bekleyeceksiniz ha? Bakın, plazalarda, o sıkıcı ofislerde resmen sürünüyorsunuz. Neden yapıyorsunuz bunu kendinize? Hadi gelin yarın bir çılgınlık yapın ve işe en radikal, en iddialı kıyafetlerinizle gidin. Yine de kimsenin dikkatini çekmeyi başaramazsanız beyefendi. Strapless. Bahsettiğim buydu. İddialı kıyafet derken. Ertesi gün yine deneyin. Kafanıza büyük bir abajur geçirin. Hala kimse sizi fark etmiyorsa o abajurun fişini prize takın. Şimdi de kadın dinleyicilerime öneriler. Bu bahsettiğim dikkat çekme yöntemleri sizin için de tamamen geçerli. Ancak iş hayatında fark edilmek derken iki tür fark edilebilme yöntemi vardır. Birincisi muazzam bir başarıyla gelen o alkış tufanı. İkincisi ise kurumsal vizyonsuzlukla gelen fiyasko. Fiyasko. Fark edilmek, dikkat çekmek, yüksek maliyetler deyince aklıma hep her yaz konuşulan o meşhur tatil beldesi fiyatları geliyor. Biliyorsunuz güneyde lüks plaj işletenler, günlüğü şu kadar 1000 liraya şezlong kiralayanlar benim plajıma gelmesin diye vizyon kasıyor falan. Ben diyorum kardeşim, biz bu kurumsal fiyat algoritmalarıyla senin plajının önünden bile zaten geçemiyoruz. Son dönemde hepimiz bütçede kemerleri sıktık. Artık dışarıda satılan, üretilen ve hizmete sunulan her şey bana acayip pahalı geliyor. Evde oturup kendi başımıza hayatta kalabilmeyi, her şeyi mutfakta dolaplama üretmeyi. Az çok öğrendik mi? Öğrendik. Ama bu durum hazır tüketim sanayisi için de darbe oldu. Olsun Bayşe. Eninde sonunda sen de dışarı çıkıp bir sinemaya falan gitmek isteyeceksin. Para harcatacaklar sana Bayşe. Eninde sonunda. Ama eyvallah bak. Sinemaya giderim. Sinemada o dev perdede film izlemenin keyfi bambaşka. Yani trilyoner olup evinizde müthiş bir sinema odası falan yaptırmadıysanız. Giderim ama sinema büfesinde küçücük bir mısır patlağına asgari ücretin yarısını istiyorlar ya. Arkadaşlar bakın küresel borsaları araştırın. Sinema büfesindeki mısır patlağı kadar kar marjı yüksek olan başka bir ticari satış var mı yok mu bir bakın. Ya kuru mısırın kilosu piyasada ne kadar ya? En büyük boy, battal boy mısır alsanız içine topu topu 50 gram mısır gider. Yani mısırın ham maliyeti kuruşlarla ölçülüyor. Sinemalar toptan aldığı için paket maliyeti komik kalıyor onların aldığı rakamında. Kızartması, yağ, tuzu, amortismanıyla toplasan küçücük bir maliyet. Yani en normal fiyata satılsa işletme yine devasa kar ediyor, anladın? Ya bugün bir fuayede en büyük boy mısır patlağını 15 liraya alsanız devasa bir kar bırakmış oluyorsunuz şirkete. %10.000 filan kar ettiren bir ürün. Aklı olan mısır patlağı işine girer. Öyle radyo sunuculuğuymuş, çorap imalatçılığıymış. Bunlarla bir yere varamayacağız abi. Hatta ülke ekonomisini bile kurtar. Ya baba, yurt dışına mısır patlağı ihraç edelim mesela. Tarihe geçelim. Geleneksel domates ihracatıyla onlarca yıl sürecek kalkınmayı bir mısır patlağı hamlesiyle. Yeni İsviçre olmak istiyor muyuz?

ettim. Sevgili dinleyicilerim hoş geldiniz. Burada Kral Pop Radyo'da yazın her gün sanki cuma günüymüş gibi hissedilir. Çünkü şu an Bodrum'daki evimde kurduğum o dijital mikro stüdyodan tamamen kendi konfor alanımdan yem. Stüdyodan çıkar çıkmaz mangal yakabileceğim doğayla iç içe küçük bir bahçem var. Yo bayağı büyük aslında. Üzülmeyin diye küçük dedim. İstanbul'da merkez stüdyoda çalışan değerli mesai arkadaşlarım her zaman çok kaliteli, son derece kibarlar. Bunu istemek kurumsal olarak biraz lüks olabilir ama bahçeye küçük bir yüzme havuzu yapma fikri de şu sıcaklarda hiç kötü görünmüyor. Abartmıyorum, havuzun içinden yayın yapayım falan o kadar da değil. Buna ihtiyacım yok çünkü havuza girmeden de her ortamda zaten etrafımda mayolu insanlar olur benim. Geçen gün evde otururken bana döndü ve çok heyecansız, çok donuk bir insansın dedi. Güya hiçbir şeye karşı coşku duymuyormuşum. Desem ki sana dedi, yeni çekilecek ajan filminde, James Bond filminde Bond kızını ben oynayacağım. Yine gözlerini devirip heyecanlanmazsın büyük ihtimal. Ya aşkım, seni bu senaryoda heyecanlanmana imkan yok. Peki İngilizcen yok. İngilizcen yok. Aksanın uymuyor. Hani yerel dile Türkçe çekseler bile bizim buradaki hani olmaz yani dünya çapında bir şey mi? İnsanlar sinemada o janti, o asil İngiliz asaletine alışmış James Bond filmlerinde. Bu yüzden beni hayatta gerçekten heyecanlandırmak için daha sıra dışı, daha absürt şeylere ihtiyacım var karıcığım diyorum. Ne gibi diyorum? Ne bileyim aşkım bugün yolda giderken otoyol kenarında sahipsiz başıboş bir valiz gördüm. Eve getirip bir açtım içine 6 milyon dolar nakit para ve o paraları korumak için beklenen 6 tane uluslararası süper model çıktı içinden. Ne yapayım? Ne yapayım? Sanat camiasında çalışıyorum. Çünkü onlu yaşlarımdan biri. Bu hayatta, bu sektörde o kadar çok şey gördüm, o kadar şey yaşadım. Artık çok az şey bende bir adrenalin patlaması yaratıyor. Bir de günümüz dünyasında insanlar her şeye karşı aşırı sahte bir heyecan duyuyorlar. Ve bu heyecan kelimesini eften püfte bir şeyler için gereksizce harcıyorlar. Otele rezervasyon yapıyorsun. Saniyesinde e-posta geliyor. Önümüzdeki hafta sizi tesisimizde ağırlayacağımız için çok heyecanlıyız. Ya bırak. Ya bırak ya. Tesisimizdeki dijital dönüşüm, hijyen protokolleri ve modern yerleşim planlarımızla ilgili bilgi almak için lütfen sitemizi... Ya tatile bak zaten iyi göremiyorum. Bir de dürbünle... Bak tatilde yüksek güvenlikli cezaevi gibi ya. Üf. Tatil demek... Yaz demek, aynı zamanda kontrolsüzce yemek yemek demek. Ben evde eşimin zoruyla kalori sayıyorum şimdi. Hadi bu yaz fit olalım dedi, kalori sayalım dedi. Ben de biliyorsunuz evde tamamen bir kuklayım. O ne yapıyorsa, ne diyorsa robot gibi aynısını uygunum. Bazen beni sadece seslendiriyor galiba, bilmiyorum ki gerçekten. Kukla gibi. Neyse, kalori saymak gerçekten psikolojik bir badire. Dışarıda o çıtır çıtır kızarmış tavuklardan yediğiniz zaman iki parça tavuk, beş tane kanat yanına şekerli asitli içecek büyük boy patates kızartması gömdüğünüz an tak diye böyle 1500 kaloriyi vücuda alıyorsunuz. İşin acı tarafı o 1500 kaloriyi yakmak için 34 kilometre koşmak gerekiyor biliyor musunuz? Yani hadi hepsini yakmayalım yarısı kalsın deseniz bile hala ne bileyim İstanbul haritasıyla atıyorum Taksim'den Bahçeli evlere kadar durmadan yürümen gerekiyor. Durmadan. Kalori sayarsanız moraliniz anında bozulacak. Bak söyleyeyim hayattan soğursunuz. Onu söylemeye çalışıyorum. Dün mahalleye yeni nesil lüks bir spor salonu açıldı. Gittim eliptik diye bir alet var. Elliptical trainer. Hem elinizle kolları ileri geri çekiyorsunuz hem de ayaklarınızın altındaki pedallar sürekli yürüyor. Son derece karmaşık, koordinasyon isteyen fütüristik bir alet. Neyse ki bizim müzik dinlerken hiç kalori harcamamıza gerek yok. Ya da var ne yaptığınızı bilmiyorum ki ben. Ayrılmayın, Kral Pop Radyo burası.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol.
4: Detaylar TVBu.com.tr'de.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
9: Hedefe ulaştınız.
10: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın. Güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: 3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Migros Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Erikli bizim çocukların coşkusuna kupa heyecanı.

0: sponsoru.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir

Umarım siz de benim sizin varlığınızdan memnun olduğum kadar benim her akşam buraya gelip var olmamdan o kadar memnunsunuzdur. Durun, sesinizi çıkartmayın, lafımı da bölmeyin. Siz de beni benim sizi sevdiğim kadar çok seviyorsunuz, bunu netçe biliyorum. Tabii aramızda ufak bir fark var. Benim size olan sevgim bana her ay kurumsal 5-6 haneli, hatta tam sayamadım belki 7 haneli bir maaş çeki olarak geri dönüyor. Siz ise karşılığında burada insan yapısı 3-5 tane şaka dinliyorsunuz. Yani ah, dünyanın bu kadar adaletsiz bir yer olması ne kadar hoş. Tabii kurumsal zincir ve pranga sizin elinizde, ayağınızda olmadığı zaman. Değil mi Mirim? Ben akşam eve gittiğimde salonun tam ortasına fırlatmak için bir balya nakit para çekiyorum. Siz de burada benden bedava dinlediğiniz hikayeleri o rafine... Gidin evde aile fertlerinizle, arkadaşlarınızla paylaşın. Söz, bir seferlik telif için dava açmayacağım. Açmayacağım, benden size hediye olsun. Bu yoğun ekonomik konjonktürde evde oturmaktan bir de para tasarruf edelim derken sürekli un bazlı yiyecekler yapmak. Geçen gün spor hocama özel seans için ödediğim o fahiş parayı düşündüm. Zihnim bir anda adam ders başına. Yani sonra aklıma çok absürt bir anım geldi. Bir kez sokakta yürürken bir kapkaççı arkamdan sinsice yaklaşıp cebimden cüzdanımı çaldı ve hunharca kaçmaya başladı. Ben de panikle başladım bunun peşinden koşmaya. Yaklaşık 25 dakika boyunca sokak sokak amansızca koştum peşinden. Ve sonunda herifi köşede paketleyip yakaladım. Cüzdanımı açtım, içine bir baktım. Topu topu 40 lira varmış. 40 lira nakit para varmış. Bizim spor hocası tek seansta benden servet alıyor. Ben de o anki empatiyle bankadan nakit para çekip çocuğa al kardeşim 25 dakika boyunca ona muazzam bir kardiyo yaptırdım. Bir 500 lira daha verdim. Teşekkür ettim. Yollarımıza gittik. Eşim bir iki gündür hastaydı. Ateşi çıktı. Ateşini ölçmek için evimizde çok güzel. Özellikle Covid döneminde popüler olan tabancalardan var böyle. Coş diye bakıyorsun hemen alnından falan bilmem ne. Bizim 70'li 80'li yıllarda ateş ölçmenin hiç öyle hümanist bir yolu yoktu. Yani öyle pratik bir yanı yok. Evlerde ince camdan küçük bir çubuk vardı. İçindeki o tehlikeli cıva maddesi olurdu. Her ateş ölçme seansından önce çubuğu elinizde hunharca sallayıp içindeki cıvayı aşağı kısma doğru ittirmeniz gerekirdi. Bilek kası antrenmanı. Cıva doğru yere geldikten sonra vücut ateşinizi ölçmek için önünüzde 3 farklı radikal seçenek vardı. Birincisi koltuk altı, ikincisi ağız, ikincisi ağzım varmıyor söylemeye. Evet, üçüncüsünü. Koltuk altı seçeneği varken. Ya neden ağzım delirdi mi yani? Hayır, bir insan iki medeni seçenek masadayken kendine neden üçüncü seçeneği layık görür? Ben onu anlamıyorum. Madem ağızdan koltuk altından pürüzsüzce bakılar, tıp dünyası niye o alternatifi sisteme sokmuş? Onu altın... Dediğim gibi modern çağda alından dijital ölçüyoruz ya da kulaktan insanlık onurumuz. Evet, bugünlükte bana ayrılan sürenin ve muazzam bir Bay J Show'un sonuna geldik. Kral Pop Radyo'da hayatın ve müziğin ritmini kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, bay bay ve sakın unutmayın. Kral FM'in ardından ikinci radyo olduk. Bu büyük bir başarıdır arkadaşlar. Hep beraber kutluyoruz bugün.

0: Reklam. Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1 milyon 389 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis. 1-1-2
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçek.

0: gerçeğe dönüştü.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol!
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Sen erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz
0: lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

Popliste. Popliste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 7 numara APO Ömrüm. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 9 numara Blok 3 Git. 8 numara Manifest Daha İyi. 7 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela. 6 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Blok 3 Kusura Bakma. 4 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Saygı 1 Mustafa Sandal. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 7 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. Saygı 1 Mustafa

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
2: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.